0: Gürsütü'nün resmi demirçisi M-Bank. Futbol boyunca Dünya Şampiyonatı'nın gürsütü'nün resmi yönüktüşü Coca-Cola.
1: Malumat Bulağı, Birinci Radyo, Efirde Canlıktar. Birinci Radyo, İhçam Can'a takma olmalı.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
5: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет зъри и Турция.
12: Чели ши Турчи чешен бонго дентай.
13: Инджа Анкара, Радио Садае Турция.
14: Да, да Турция ганг радио да.
15: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
16: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
17: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
18: Aic Radyo Voce Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
6: Efirde Türkiye Ovası.
13: Gitleyer Türkiye'nin Tehi Radyosu.
8: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlamadın ona Türkiye Ovası Radyosu.
5: Evo İfonitis Türkiye.
4: Oldi Radio Glas Türkiye.
18: Giderebi Amuriye Türkiye.
1: İni adalah Radio Suara Türkiye.
0: Yeni da Kiswahili Sauti ya Türkiye.
20: Este Radio Voz de Türkiye.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Türkiye.
23: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
24: İt Türkiye Hangya Radyoya.
4: Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Türkiye Ünlü Radyosun. Birinci Radyo'nun dolkunlanıpınızdır.
1: Бишкеке 16 часов.